so eskil hanelin ki zaynti birişin, leks leks ağız yan birişin.